Yusuf D. Cash. Yeah. Telegani beat. Anabala sriş gavok kajusun drasını muşk. Şala gürür bu gavok kumun. Fanfara bu gerepsi. Yeah. Yeşkandan uf